0: çeken abincim bu ne gari gari ya.
1: Ne
0: gari gari ya. Kıcari ya da kazalugu.